biz dost idik, sonra sevgili. Kalmazdı arada hiçbir şey gizli.